0: Tamam arıyorum.
1: Tamam, go ahead.
0: Hey Edward, 201-2229, last call.
1: Copy, clear and log.